89.3'te Radyo Student Ljubljana'yı dinliyorsunuz. Sizlere berrak bir ses ve berrak bir görüntü diliyoruz.